0: yetkilerini kabullendi. Dairelerini kırdı. Kendilerin sokların dışarısını itirazı verdi. Ve sonra bölüm yapısını tanımı sonra veren öldüklerin anlamı babayı kaçırmak vermeyi bazı kalın ya da anı yapılarını sonra itmeden mutluluğu insanı. Üstelik bir sefer müşteri bir sefer müşteri bir sefer müşteri Ahmet Kılıçlar da ne kadar bir şey söyleyecek şartı sanmıyor.
1: Şartın ötesi o. Tabak ki bayağı onu da yakalan adamlardı.
0: Ama Arap Balyanlı'daki bir başka kurallıydı yani. Ben de bilmiyorum. Ben de Arap Balyanlı'nın bir de böyle bir parça veren bir sosyal bir de parça veren şimdi ne kadar

0: kovaladı.
1: Çağırırsan, hadi ya, ölmeye kovaladın.
0: Beni kovaladın, şansımını yukarı yerine kovaladın. Bu arada, biz bu sınavı gibi bir adet bir payı verildi, daha söyledi ki o. Ve çünkü sancağım, yaman hep böyle yakaladı. Biz bu sınavı gibi bir adet bir payı verildi, olacak. Biz bu bir daha da görmeye olacak.
2: Bir daha kanalıma ekranın önümüzün kanalı veriyor musun? Bir daha kanalıma ekranı veriyor. İşte azim.